0: 哦，哎，cook，
1: 这个好看，
2: 这个好漂亮，
1: 这个
2: 是最漂亮的，
1: 黑的也好看，
2: 这个是丝巾吗？
1: 它上面写的呢，100%的羊毛，羊毛，
2: 摸摸好柔软，
1: 对，哈萨克，哦，这是哈萨克的风格，哦，这个还是其他民族的风格，这个就是纯正的哈萨克的。
2: 我喜欢这个 ，I want this one。这个是你一眼相中的，
0: 对，
1: 妈妈会喜欢吗？
2: 对，她会，因为她在海边喜欢穿的很
1: 清凉。回去跟妈妈说是小妮给她挑的。哦，
2: 你能签个名给她吗？
1: 签个名在丝巾上是吧？
2: 哦，这个花纹好看、啊。哦，我觉得我妈应该喜欢这个。
1: 真想包圆啊！嗯，
2: 我要这两个了。树很漂亮，
1: 来吧，重要的时刻到了。
2: 什么时刻
1: ？Bizde pul yok.
3: Niye?
1: Pul yok.
3: İki.
1: Pul yok mu bu?
3: Aa, vardı işte niye?
1: Dayın.
3: Nina, magan Nina.
1: 很真实。
2: Şuk.
3: Niye pul yok?
1: Niye pul yok?
3: Niye yok?
1: Yok.
3: Ha? Lan ancağı sat. Bazarga tırba al.
1: Sat. Sizge sat.
3: Mağın sat. Ne?
1: Sizge sat hemen. Sizge sat hemen.
3: Mağın kelimin.
1: Güzel. Çıraylı. Phoenix.
2: Phoenix.
1: Fenghuang. Yok. Fenghuang.
3: Olmaydı.
1: Olmaydı. Okey.不了不了不别的，
2: 或者我们就当礼物送给冰箱贴，我们花钱也可以啊。
0: 可以
2: ，this two，
1: this two，
3: this
1: one， this one， 欧盟，欧盟，来吧，五还五千吗？哎呀，不容易啊。
2: discount discount，
1: 哦，哦，他已经从五千打了五折了。哦，百十蒙，十个蒙百十个，百米。
3: Onun
1: dürüst. Dürüst. Soğa. Verdim, köngül. Köngül.
0: China.
1: Rahmet.
0: Present for you.
1: Bu ne? Tonglatko. Tonglatko'nun. Tonglatko'nun üstüge.
3: Aa, iyice de.
1: De.
2: Oh, pretty.
1: Bunu...Bunu başkırın. Kök, kök. Oh. Kazakşı. Kızla, kızla. Kızla bulam, kızla bulamı. Kızla bulu, baladu.好看吗？
2: 好看哦！有没有更深一点的颜色？啊，
1: 这个好适合月亮姐姐，
2: 是吗？嗯。哦。
1: 韩姐，来姐。哦，一千五，
2: 可以啊，
1: 一千五，这个好看，
2: 送给月亮姐姐。
1: 哦 ，Your English 很好啊，English good, yes.
2: 2000. 2000.
1: This one. Pull, pull yok. Pull yok. Pull yok. Pull yok.
3: Ah,
1: we have
3: to
1: get a man,
2: right? Oh, yes.
1: Okay.
2: It's
1: okay. Okay.
2: Okay.
1: Oh. Thank you.
3: Rahmet.
1: Oh, thank you. Rahmet, Rahmet, Rahmet.
2: 要不要再送奶奶一个冰箱贴？奶奶这么好。
1: 可以，可以，可以。我觉得可以。
2: 阿爸 ，this for you.
1: Gift,
2: gift,
1: gift, gift,
3: gift,
1: gift. Yes. Then.
2: So pretty. Here.